Efemerin bu çevirde onu itikatların çıkarı var. Ayske ona ile hitleri kuvar lokan gita. William Rodrigues'ın ça album adlı hi sadan maushi.